Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan Bir ribertiye u geli xoran

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tilipe çi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

böyle içip kimdi desteydi. Meni hum kari gaddare böyle içip kimdi desteydi.

Helveste jidiliyen cenga azadiya ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelih varan

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Ey dil bere, vey dil bere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xarab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xarab. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat xoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, li pirsi bu girme kebab. Girye bimin sed reng azab, veyran ezim malım xarab. Subhan ji şahe bitini, Xalek ri xala gerdeni, Ez dingirim berdam dini, Veyran ezim malım xarab. Eşqa mecaz peyda buye, İrolimin dijvar buye, Hivit kim haqiqiye, Veyran ezim malım xarab.
1: Bravo. Bel. Son sözlerinizi buyurun. Bel. Son

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Baş Kurd Kurdistan era. Uşma forte nu. Esikut vijana nu da. Demek şunu dedişin. Gerekam gellek. Bekevne vedon zeda. Van doza da bernedin. Zilan. Ari Zilan.

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenti.

0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın
1: lan?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Tayyara. Kule plaza akıbı kapıcayın ki akısıysi. Bela kıda hatı çayı koç bu kirmete çöpki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi bir gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayeli adına, gayrı çayeli adıkum. Enta zuğa, şuf şunları

0: Allah'ıma Bekir'im.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir'im. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekir'im.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule bile sakın kapatın ki akısıysi. Bile kıda hap çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kirim haydi.
2: La bile kirli hani ma harcay. Kalesi bu gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani şu

Ah, balecik kimdi destedeyeş, menehum xari gaddareyeş. Balecik

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Azim mirin bi bezin tehli adı şüştüm bi bezin tehli kefakirin bi bezin tehli serim edane ve tavanı şedina bi bezin tehli daha meser darani darbet tabi bezin tehli bir reyhıstım bi bezin tehli dani me kabru kabristani bi bezin tehli dani me kabru reşu tari bi bezin tehli suvala akırna kırda bi bezin tehli terkhina meleda bi bezin tehli Tiyi çerçave maha sardı kirin bi bezin tehli piştahamda da kirin beca kiza çağırdı salih bu garubu khenli Hav salih daha berdil kadir emi uçtu azal kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Hav salih emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi Çağ vekil lübis ve tehli çapil direci porkezen av kandile gazene ziravi şeyde ayeli Gidiye gel o ve esmiye hafkuniye mesel muharabu avete hevun tecbuna rami şahane ki dani asyekir ver feyenli Tusir bi geysale hafşale mi tamam vazir rami şahane gezite de khazim qarbi gari miskini harami meri kharabda dir gavri etu nahili
1: yamakayi Hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avete hevun tehdu asli jibuna rami şahane ki kir ver deyili Ey gidiye ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey ey Hav salemi tamamı düteketim her ramı sana kişte de kazım. Karbi kare ne merdi meri

0: adam Torap. Ya leyteni kurru vakar, ve nazika min tecidur, behişkirin zülfe tuhur, ve iran ezim malam harap. Behişkirin zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş, ey doktore çapik bimeş, ve iran ezim malam harap. Bekeyfkirin zülfe tıraş, biski siyah zülfet kamer, eşka mühübet amilli ser, veren ezim malım harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap, girye bimin sedreng azap, veren ezim malım harap. Sübhanji şahı bitini, hale giri hala gerdeni, ez dingirim berdam dini, veren ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, İrolimin dijvar buye, hivet kim hakikiye, veren ezim malım harap.
1: Bravo. Bel. Son sözlerinizi buyurun. Bel. Son

0: Trop chaud, feu rouge. Mon donne.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Rabo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenteyi.

0: Spastkım. Erivale. Sıhhatem ama mesajı hoş. Burası pır sıranı hoş nefsan diye yani ha. Ama o sadece dili merim merim de kafeyle yani.
1: Selamlı.